Haruki. Harutyun yerexayis yegal yerexayut ney magar bushun magar di anun or yevort or yevort insekor kenyal aryan kisotin kenyuni zotekutun morotik naboi.